0: Sentí que estaba a buen nivel, no sé si fue mi mejor momento, espero que lo mejor esté por venir, pero estoy muy contento. Realmente uno le dedica mucho esfuerzo a algo así y también el equipo que te rodea, la gente que te rodea, depositan mucha confianza en ti. Esto ha expresado Hindley. Vingegaard, por su parte, sigue cosechando éxitos y ya forma parte de la élite histórica del ciclismo. Esther, además de ganar en Roma, también lo ha hecho en el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta de España en 2025.
1: Y cerramos rápidamente con el tenis.
0: Pues cerramos con tenis. Un Roland Garros que tiene a muchísimos jugadores de primer nivel, los cabezas de serie, eliminados o lesionados. Y que tenemos un último jugador, Joao Fonseca, brasileño de 19 años, que ha sido capaz de batir a Casper Ruud por 7-5, 7-6 y 5-7 y 6-2 en una gesta que le coloca en cuartos de final. Es el primer brasileño que está en cuartos de final desde Gustavo Kuerten hace nada más y nada menos que 22 años. Y para terminar, en mujeres, la participación de Australia en Roland Garros ya ha llegado a su fin, desafortunadamente, con Daria Kasatkina, convirtiéndose en la última australiana eliminada del torneo. Perdió en tercera ronda por 6-0 y 7-5 ante la número uno del mundo, Arina Sabalenka, en París. Esther.
1: Pues muchísimas gracias, Gonzalo.
0: Gracias a ti.
1: Y así terminamos el programa de hoy. Gracias por estar ahí. O te acompañó Esther Lozano. Ya sabes que mañana tienes otra cita con nosotros a la 1 de la tarde. Puedes seguir todas nuestras historias en nuestra página web sbs.com.au/Spanish. Y también estamos en redes sociales, también en YouTube. Ahí nos puedes encontrar como SBS Spanish Australia en español. Cuídate mucho. Chao.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
3: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Haftanın ve ayın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da geçici vizeli işçiler için Sydney'de açılan merkeze bakacağız. Programın ikinci yarısında ise ünlü şef Somer Sivrioğlu ile yaptığımız röportaj var. Şef Somer'le Türk mutfağında deniz ürünlerini konuştuk. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Necat Başar. Yayınımız Negin Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
5: Koalisyon tek ulusa verilen birincil oy desteğindeki artıştan endişe duymadığını söylüyor. Queensland Başbakanı protestolar arasında Olimpiyat Stadyumu projesini savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararı sonrasında Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlıyor.

0: Gölge Hazine Bakanı Tim Wilson, Avustralya Financial Review gazetesine yayınlanan bir ankete göre tek ulusun ana oylarının ülkenin en popüler partisi haline geldiğini işaret etmesinin ardından koalisyonun tek ulustan etkilenmeyeceğini söyledi. Koalisyonun ana oyları %20 iken tek ulusa verilen destek 4 puan artarak %31'e yükseldi. Wilson bu rakamlardan endişe duymadığını belirtti.
1: Our focus is to make sure that we are the party of government.
0: Odak noktamız Avustralyalılar önümüzdeki birkaç yıl içinde sandık başına gittiklerinde Avustralya'nın geleceğini nasıl inşa edeceğimize dair cesur ve etkileyici bir vizyona sahip olmamızı sağlamak ve en önemlisi Avustralyalı

0: Çocukların geleceğe güven ve umutla bakmasını sağlamak diyen Wilson, işte planımız da bu, misyonumuz da ve diğer her şey dikkat dağıtıcı diye konuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ordunun Güney Lübnan'daki stratejik öneme sahip tarihi Şekif Kalesi'ni ele geçirmesinin ardından bu hamleyi çığır açan bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Bu gelişmenin ardından Netanyahu, ordunun Güney Lübnan'ın geniş bölgesine tahliye emri vermesinin ardından Hizbullah'a karşı yürütülen askeri kampanyanın derinleştirileceğini ve Lübnan topraklarında harekatın yoğunlaştırılacağını duyurdu. Bu arada Hizbullah kale yakınlarındaki İsrail güçlerini ve kuzeydeki kasabalardaki İsrail mevzilerine yönelik saldırılarına devam etti. İsrail'in genişlemesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün acil bir toplantı yapacak. Ukrayna insansız hava araçları Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki hedefleri vurdu. Bu hedefler arasında bir petrol boru hattı pompa istasyonu, bir rafineri ve bir yakıt deposu da bulunuyor. Ukrayna ordusu Volga Nehri üzerindeki Saratov petrol rafinerisine yapılan saldırının büyük bir yangına neden olduğunu doğruladı. Saratov bölge valisi Roman Busargin Telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırıda sivil altyapının hasar gördüğünü söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca 216 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Malezya'da sosyal medya yasası yürürlüğe girdi. Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube dahil olmak üzere teknoloji şirketlerinin artık kullanıcıların yaşını doğrulamaları ve 16 yaşın altındaki çocukların hesap açmasını yasaklamaları gerekiyor. Kurallara göre platformlar zararlı içerik risklerini azaltmak için proaktif ve sistematik önlemler uygulamalı. Bunlar arasında raporlama ve yanıt mekanizmaları, reklam veren doğrulama önlemleri ve uygun yerlerde manipüle edilmiş içeriğin etiketlenmesi de yer alıyor. Yeni gerekliliklere uyulmaması şirketler için 3,5 milyon Avustralya dolarına kadar varan para cezasıyla sonuçlanabilecek. Queensland Başbakanı Brisbane'da 2032 olimpiyatları için inşa edilecek 3,6 milyar dolarlık stadyumun yapımına devam etme kararını savundu. Stadyumun inşaatına bugün resmen başlanıyor ve proje için Brisbane'deki Victoria Park'ta bulunan bir aborjin çadır elçiliğinin kaldırılması gerekiyor. Protestocular hafta sonu bir mitinge katılarak elçiliğin kaldırılmasını ve genel stadyum projesini eleştirdi. Ancak Başbakan Chrissa Fully projenin önemli olduğunu ve devam etmek istediklerini söyledi.
1: This is a once in a generation opportunity to create something really really special and we have to make sure we reach out and grab it.
0: Bu gerçekten özel bir şey yaratmak için nesilde bir kez karşımıza çıkan bir fırsat ve bunu yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu sadece olimpiyat ve paralimpik oyunları için değil ki bunlar da gerçekten özel olacak ama bu nesiller arası bir fırsat. Dünya standartlarında etkinliklere ev sahipliği yapma fırsatı diyen Başbakan Chrissa Fully ister EFL, İster kriket oynasınlar. Gelecek hayalleri kuran gençler için bir gelecek yaratmakla ilgili. Eyaletin tamamının bundan faydalanmasını sağlamakla ilgili. Altyapının hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu nesilde bir kez karşımıza çıkan bir fırsat ve biz bunu yakalamayı amaçlıyoruz diye konuştu. Devlet okullarının altyapısına ilişkin ulusal bir soruşturma, altyapının öğrenci sonuçları ve öğretmen iş yükleri üzerindeki etkisine dair öğretmenlerden, müdürlerden ve paydaşlardan kanıt dinlemeye başladı. Avustralya Eğitim Sendikası bu hafta yapılacak yuvarlak masa görüşmelerinin ulusal turun 6. durağı olan New South Wales'teki okullara odaklanacağını söyledi. Avustralya Eğitim Sendikası Federal Başkanı Corina Hightrop, soruşturmanın öğrenciler ve öğretmenler üzerinde önemli bir etkisi olan bir konuyu incelediğini belirtti.
2: Since 2017, the Turnbull government at that time
0: 2017'den beri o zamanki Turnbull hükümeti sermaye yatırımı fonlarını terk etti. Bu da eyalet hükümetlerinin bunu tek başına üstlenmek zorunda kaldığı anlamına geliyor. Bildiğimiz kadarıyla ülke genelindeki okulların büyük ihtiyaçları var diyen sendika başkanı, ancak aynı zamanda yüksek kaliteli altyapının yüksek kaliteli öğrenci sonuçlarına yol açtığını bildiğimiz için çocuklarımız için geleceğin okullarının nasıl olması gerektiğine de bakmak için buradayız diye konuştu. Avustralya Meteoroloji Bürosu son günlerde

0: Avustralya'nın batı kıyılarına şiddetli fırtınalar getiren bir hava sisteminin ülkenin güney bölgelerinde etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu. Genellikle 5 yılda bir görülen bu aşırı hava olayları Perth ve Batı Avustralya kıyılarındaki yerleşim yerlerine saatte 135 kilometreye varan rüzgar hızları getiriyor. Derin alçak basınç sistemi doğuya doğru hareket ediyor ve bugün Güney Avustralya'ya ve Victoria'ya, yarınsa New South Wales'i etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji bürosundan Sarah Scully, sakinlerin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
1: A severe weather warning is current for damaging wind gusts across southern parts of South Australia today.
0: Güney Avustralya'nın güney kesimleri için bugün şiddetli fırtınalar nedeniyle uyarı verilmekte. Saatte 90 kilometreye, hatta muhtemelen 100 kilometreye varan rüzgar fırtınaları beklenmekte diyen Scully, Adelaide bölgesindeki rüzgarların gün boyunca artması ve akşam saatlerinde saatte 90 kilometreye varan fırtınalara ulaşması beklenmektedir. Bu şiddetli fırtınalardan etkilenebilecek diğer yerler arasında Port Lincoln, Mount Gambier, Sedona ve Port Augusta bulunmaktadır diye konuştu. Avustralya'nın tarım sektörü kuraklığın yanı sıra Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan dizel ve gübre maliyetiyle boğuşuyor. Meteorologlar ayrıca gelecek yılki hasadı daha da zorlaştıracak süper bir El Nino'nun da yaklaşmakta olduğu konusunda uyarıyor. New South Wales'in güneybatısındaki Riverina bölgesi Avustralya'nın en verimli tarım bölgelerinden biri. Ülkenin pirinç üretiminin de büyük bir kısmını ve narenciye üretiminin üçte birini karşılıyor. Griffith'in eteklerinde buğday ve pirinç çiftçisi olan Glenn Andreaza, kendisinin ve diğer çiftçilerin şimdiden kurak koşullarla mücadele ettiğini ve durumun çok daha kötüye gideceğinden korktuklarını söyledi.
2: When we come August, September, if we don't get big soaking rains or
0: Ağustos, Eylül aylarına geldiğimizde eğer bol miktarda yağmur yağmazsa veya sulama yapabileceğimiz su gelmezse durum ciddileşecek diyen çiftçi Andreaza, su olmadan hiçbir şey yapamayız, su bizim can damarımız diye konuştu. Bu sabahın erken saatlerinde Melbourne'daki bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin 3 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi. Victoria polisi itfaiye ekiplerinin Werribee'deki evde çıkan yangını söndürdükten sonra çocuğun içeride ölü bulunduğunu bildirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ancak şüpheli bir durum söz konusu değil. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin 1 Haziran itibariyle olağanüstü kurultay sürecini başlattıklarını açıkladı. Aytekin Türkiye genelindeki delegelerden imza toplanacağını belirterek Özgür Özel'i 5. kez genel başkan seçeceğimiz kurultaya aday olmak isteyen tüm atanmışları bekliyoruz diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre de mecliste yapılan MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre delegelerin salt çoğunluğunun imza vermesi halinde olağanüstü kurultayın 45 gün içinde toplanması gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti.
3: Pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Yarıdan bir fazlası toplandıktan sonra bunu CHP Genel Merkezi'ne tebliğ edilir. En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
0: Zeynel Emre ayrıca kurultayın yapılmaması durumunda siyasi partiler kanununa göre 6 yıldan uzun süre kurultay yapılmamış gibi olacağı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime giremeyeceğini söyledi.
3: Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur. Seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur. Bu bizim varlık yokluk meselemiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğundan mahkeme kararıyla alınan Özgür Özel, cumartesi Güven Park'ta yaptığı mitingde kurultay çağrısını yinelemişti.
4: Türkiye'nin demokrasisinin teminatı bu partidir. Derhal kurultayını istiyor.
5: Kurultay, kurultay.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan oturamaz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.

0: hiçbir bahaneye sığınmadan genel başkanlık için ön seçim istiyorum.
1: Özgür Özel'e destek veren ve Güven Park'taki mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kurultay çağrısı yaptı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir. Bu insanların değişim umudu benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir.
1: Özgür Özel Güven Park'ta konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan taraftarlarına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı toplama konusunda şunları söyledi.
3: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiş yasama dönemlerinde milletvekilliği yapmış 221 isim derhal olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Ortak açıklamada yargı eliyle yaratılmış bulunan hukuki temsil boşluğu en geç 45 gün içinde gidilecek olan olağanüstü kurultay iradesiyle çözümlenir denildi. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yayınladıkları ortak bildiride parti yönetimine yönelik yargı müdahalelerine asla boyun eğmeyeceklerini belirterek Özgür Özel, Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu'na tam destek mesajı verdi. CHP'nin 103 yıllık tarihinde görülmemiş bir operasyonla karşı karşıya olduğunu belirten meclis üyeleri mahkeme kararlarına sığınarak genel merkeze oturanların kayyum sıfatından fazlasını taşıyamayacağını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İlhan Kesici de cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilen iki ayrı bayramlaşma programının parti bölünüyor mu endişesine yol açtı. Belirterek madem ki hukuken genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'dur, partinin bölünmemesi gayreti birinci derecede Kılıçdaroğlu'ndan gelmeli ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde kendisine cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun diye sorduğunu belirten eski CHP milletvekili İhsan Özkes, CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir dedim, Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi diye konuştu. Gezi eylemlerinin 13. yıl dönümünde Taksim'deki yoğun polis ablukasına ve engellemelerine rağmen bir araya gelen yurttaşlar yaşamını yitirenleri andı. Yapılan ortak açıklamada Gezi, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yağmalanmasına karşı erkenden kurulmuş bir barikattır denildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Hüseyin Aygün, Gezi eylemi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesinin toprağa verildiği gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını öne sürdü. Aygün görüşmede cemaat eleştirilerini sürdürmemesi yönünde telkin aldığını söyleyerek bu eleştirilerden hiçbir zaman geri durmayacağımı söyledim. Aygün'ün açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik hakkında yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu CHP kurultayına ilişkin yargı sürecinin hukuk çerçevesine devam ettiğini belirterek ana muhalefet partisine yaşanan iç tartışmaların demokrasiye zarar verdiğini belirtti. Topçu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ana muhalefetin mecliste çözüm üreten bir anlayış sergilemesi gerektiğini ifade etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Almanya'nın Köln kentinde katıldığı bir etkinlikte Temmuz ayına kadar kapsamlı bir yasal düzenlemenin çıkmasını beklediklerini açıkladı. Almanya'da yaptığı açıklamalarda bu yasa tasarısının barışçıl bir çözüm süreci getireceğini ve sürgündekilerin ülkeye dönmesini sağlayacağını belirtti Bakırhan.
4: Temmuz ayına kadar bir yasa bekliyoruz. Elinde silah olan silahlı militanlar ekonomik, siyasal, sosyal, toplumsal yaşama katılacak. Sürgündekiler dönecek. Cezaevindeki siyasi tutsaklar özgürleşecek. En önemlisi de milyonlarca insan hakkında bulunan soruşturmalar ve davalar düşecek. Ekonomik, siyasal, sosyal, toplumsal yaşama katılacak.
1: İmralı heyeti üyesi ve meclis başkan vekili Pervin Buldan da bir sefere mahsus çerçeve yasa çıkacağını söyledi.
5: Yaklaşık 7 ya da 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak. Örgüt mensupları Türkiye'ye ya da istedikleri başka yerlere gelebilecekler, gidebilecekler.

0: Buldan ayrıca İmralı'da tutuklu olan PKK lideri Öcalan'a gidip söz konusu taslağı kendisine sunmayı planladıklarını da söyledi.
1: Kendisine iletilecek olan yasa üzerinde bir mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.
0: Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasına bayram ziyaretinde bulunan ve çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Pervin Buldan'ın gündeme getirdiği Abdullah Öcalan'ın süreçle ilgili yasa tasarısını inceleyeceği yönündeki açıklamalarını şöyle yorumladı.
2: Onay makamı Abdullah Öcalan'mış gibi gösterilmesi nasıl demokrasiye kayyum atandıysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de İmralı'daki cani başının kayyum atanması anlamına gelir.
0: Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 32 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da akşama doğru yağmurlu 13 derece, Sydney'de açık 19, Melbourne'da yağışlı ve rüzgarlı 14, Adelaide'de sağanak yağışlı ve rüzgarlı 20, Perth'te sağanak yağışlı 20, Hobart'ta akşama doğru yer yer yağışlı 13, Brisbane'de açık 21 ve Darwin'de de açık 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ, yolsuzluk ve hırsızlıktan bahsetti ve CHP'de bunun sona ereceğini söyledi. Türkiye Özgür Özel'e lütfen Türk mallarını boykot etmeye devam et. CHP'de seni boykot edecek diyor. Hozatlı Bektaş Rumuzlu dinleyicimiz, Bay Kemal sanki siyasete yeni atılıyormuş gibi CHP Genel Merkezi'nde kendini gösterdi. Bindirilmiş kıtalara, iktidara tek kelime etmeden Özgür Özel'e FETÖ suçlaması yaptı. İzahı yok ama mizahı yüksek bir suçlama. Ülkede iktidar tepe takla giderken Bay Kemal can simidi oldu. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde, mesela Avustralya'da 3 sene bilemedim 5 sene başarısız olunca bırakıp gidiyor liderler. Ama Türkiye gibi geri kalmış yönetimlerde Bay Kemal gibi siyaset eskileri o koltuğu onca yenilgiye rağmen bırakmıyor. Avustralya'da işleyen bu ahlaklı siyasetin bir gün ülkemize de nasip olmasını diliyorum demiş bu dinleyicimizle. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz şimdi. New South Wales hükümeti geçici vize sahiplerini desteklemek amacıyla eyaletin ilk göçmen işçiler merkezini açtı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
2: New South Wales hükümeti geçici vize sahiplerini desteklemek amacıyla eyaletin ilk göçmen işçiler merkezini açtı. Bu, Sydney'deki göçmen işçilerin artık iş yerindeki sömürüye karşı yardım alabilecekleri özel bir merkeze sahip oldukları anlamına geliyor. Söz konusu bu merkez, eyalet genelindeki savunmasız göçmenlere iş yeri güvenlik ve göçmenlik desteği sağlamak için önümüzdeki 4 yıl içinde 6,5 milyon dolarlık devlet fonuyla destekleniyor. 23 yaşındaki Samuel Zuluaga yeni bir hayata başlamak için Kolombiya'daki evini terk edip Sydney'ye gelmiş. Bir berber dükkanı ona geçici çalışma vizesi sponsorluğu teklif etmiş ve başlangıçta bu nedenle kendini şanslı hissetmiş. Ancak zamanla işler değişmeye başlamış.
3: After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my.
2: Yaklaşık bir yıl sonra işverenimin superannuation, emeklilik fonuma ödeme yapmayı bıraktığını fark ettim diyen Samuel, o zamanlar bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlamamıştım. Kendime belki de bir hata vardır dedim diye konuştu. Samuel geçici çalışma vizesiyle orada olduğu için bu konularda konuşmaktan çekindiğini söyledi ve bir şey söylemenin Avustralya'daki geleceğini tehlikeye atıp atmayacağını kestiremediğini ifade etti.
3: One day I complained when I was told to clean the toilets, nothing that was.
2: Bir gün tuvaleti temizlemem istendiğinde bunun benim sorumluluğum olmadığını bildiğim için şikayet ettim diyen Samuel, işverenim sadece işten kovuldun, eşyalarını topla ve eve git dedi. İşte böylece işimi ve vize sponsorumu kaybettim diye anlattı. Samuel'in işvereni ayrıca onun kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini de ödemeyi reddetti. Samuel o sırada izin almanın patronunu kızdırabileceğinden korktuğu için bu izinlerini kullanmamıştı. Sonunda sendikaların ve bazı destek servislerin yardımıyla Samuel'e ödeme yapıldı.
3: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money.
2: Bu hayatımda gerçek bir fark yarattı. Sadece parayla ilgili değildi diyen Samuel, elbette durumumu değiştirdi ve yalnız olmadığımı gösterdi diye konuştu. Göçmen Adalet Enstitüsü tarafından bu ay yayınlanan bir rapor, göçmen işçilerin karşılaştığı sorunların boyutuna işaret etti. Raporda geçici vize sahiplerinin neredeyse 2/3'ünün düşük ücret aldığı, sadece yabancı öğrencilerin bile her hafta 60 milyon

0: dolardan fazla ücret kaybettiği tahmin ediliyor. Üçte birinden fazlasının ABN veya taşeron düzenlemeleri altında çalıştığı bildirildi. Ancak New South Wales Sendikaları Başkanı Mark Morey, göçmenlerin Avustralya için önemli olduğunu söyledi.
1: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Düşük ücret, güvensiz çalışma koşulları ve açık sömürüye maruz kalanları desteklemek amacıyla Sydney şehir merkezinde İlk özel göçmen işçiler merkezini açtı. Ayrıca kırsalda bulunan kişilerin de hizmetlere ulaşabilmesini sağlamak için New South Wales'ın kırsal bölgelerinde de erişim merkezleri kurulacak. Merkezin New South Wales Başbakanı Chris Minns'in 4 yıla yayılacağını söylediği 6,5 milyon dolarlık fonla desteklenen kültürel olarak duyarlı, toplumla bağlantılı destek yoluyla yılda 2000 risk altındaki işçiyi desteklemesi bekleniyor.
4: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right.
3: Her göçmen işçinin bilmesini istiyoruz ki eğer işte baskı hissediyorsanız, asgari ücretin altında çalışmaya zorlandıysanız, bir şeyler doğru gelmiyorsa göçmen işçi merkezine gelebilirsiniz diyen Başbakan Minns, haklarınızı açıklayacaklar, sistemde size yardımcı olacaklar ve yasal olarak hak ettiğiniz her şeyi almanızı sağlayacaklar diye konuştu. Yeni başlatılan hizmet çok kültürlü toplumların üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ubah Gabris, New South Wales Somali Konseyi Başkanı olarak açılan söz konusu merkez için şunları söyledi.
5: You don't know your rights. You don't know what if you actually have and you being taken advantage of. So what I love about
3: haklarınızı bilmiyorsanız aslında neye sahip olduğunuzu da bilmiyorsunuz. İstismar edilmiş olabilirsiniz diyen Gabris, bu tür bir mekanı sevmemin nedeni insanların gelip bilmedikleri şeyler hakkında konuşabilmeleri ve özellikle yasal yardım veya yasal destek alabilmeleridir diye konuştu.
6: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce Somer Sivrioğlu ile yaptığımız röportajı size sunacağız.
7: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido. Porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
6: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Evet sayın dinleyiciler, bir iki tane daha mesaj var ve cuma günü mesajlarınızı okuyamadık. Onlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Vatandaşımızı dinleyicimiz, Trump Arap ülkeleri Türkiye ve Pakistan'ın

Ram anlaşmasına katılmak zorunda dedi. Zorunda olduğunu söyledi. Yani İsrail'in Orta Doğu'nun merkez üssü ve efendisi olarak kabul etmek zorundalar. Pakistan anında reddetti. Bakalım sayın dünya liderimiz Trump'ın dediğini kabul edecek mi demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey Queensland'den. Yunanistan Ege Denizi'ndeki bütün adaları silahlandırdı. Neredeyse 10 yıldır Türkiye'nin sesi çıkmadı. Bu da yetmedi. Yunan askerleri kuzu çevirme bile yaptılar. Sormazlar AKP hükümetine şimdiye kadar aklın neredeydi demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, CHP'de olanlar Kemal Sunal ve Levent Kırca'nın filmlerini hatırlatıyor. Eminim seçmen ve delegeler bu sorunları halledecek güçtedir demiş Necdet Çimenli Bey. Evet sayın dinleyiciler, arkadaşımız Nilgün Kılıç, şef Somer Sivrioğlu ile Türk mutfağında deniz ürünlerinin önemini konuştu.

0: Türkiye'nin cennet vatanımızın üç tarafının denizlerle çevrili olması o coğrafyaya türlü balık ve deniz ürünleri zenginliği sağlamıştır. Bu ürünler de Türk mutfağına birbirinden farklı ve lezzetli yemeklerle yansır. Bugün ikinci söyleşimizi gerçekleştireceğimiz ünlü şef Somer Sivrioğlu'yla bu hafta Türk mutfağında deniz kültürünü, deniz ürünlerini konuşacağız. Vakit kaybetmeden hemen şefimizden merhaba diyelim. Merhaba Somer Bey.
1: Merhaba Nilgün Hanım.
0: Evet, şimdi Türk deniz mutfak kültürü deyince bir İzmirli olarak da benim aklıma hemen en gözde sokak yemeklerimizden biri olan midye dolma geliyor şefim haliyle.
1: Haklı olarak.
0: Evet ama yani Çanakkale Gelibolu yöresinin alameti farikası Sardalya'yı tabii unutmuyoruz. Onun yanı sıra İstanbul lezzeti olan uskumru var, lüfer var. Yine İstanbul kültüründe çok apayrı bir yeri var. Benim aklıma böyle
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: çırpıda bunlar geldi. Şimdi yanılmıyorsam eğer tabii sizin kadar bilgim yok ama Türk mutfağında deniz mahsullerini Osmanlı saray mutfağı aslında her alanda iyi kullanmış, değil mi?
1: Evet, yani hatta şöyle de diyebiliriz. Osmanlı mutfağında deniz ürünü kullanımı şu andaki bizim Türk mutfağı kullanımımızdan daha bile zengin. Pek çok ürün kullanılıyor, çok değişik ürünler kullanılıyor. Yani şu anda çok fazla Türkiye'de olmayan istiridyesinden paburyalarına, karidesinden havyarına kadar hepsi Osmanlı mutfak kayıtlarında var. Tabii bizim Osmanlı mutfak kayıtlarında çok fazla matbaanın da biraz geç gelmesiyle ilgili olarak yemek kitabı yazılımı biraz oldukça geç. Yani tarih kitaplarımız Rönesans'ını yapmış ülkelere göre Fransa ve İtalya gibi ülkelere göre oldukça geç basılıyor. Ama çok iyi olduğumuz bir şey var, o da matbaa amire kayıtları. Yani saraya giriş çıkışlar çok düzgün bir şekilde tutuluyor. O kayıtlara baktığınız zaman da 15. 16. yüzyılda lüfer, kalkan, uskumru, kefal, karides, hatta istiridye gibi ürünlerin saraya sıklıkla alındığını görüyorsunuz. Özellikle Boğaz'dan gelen lüfer ve kalkan tercih ediliyor sarayda. Zaten yani bunu destekleyen, daha anekdotal şekilde destekleyen de tabii ki Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi. Orada da İstanbul balıkçılarını, Boğaz'daki lüfer avlarını ve deniz kültürünü uzun uzun anlatıyor. Burada tabii sizin de söylediğiniz gibi saray mutfağında en öne çıkan yemeklerden bir tanesi uskumru dolması. Biz MasterChef'te de bunu çok işliyoruz. Hatta artık benim imzalarımdan bir tanesi oldu.
0: Evet.
1: Her sene yarışmacıları en zorlayan yemeklerden biri oluyor. Çünkü gerçekten de çok meşakkatli bir yemek. Yani balığın ağzından bütün kılçığını çıkartıp daha sonra o küçücük delikten dolma içiyle doldurup pişiriyorsunuz. Çok teknik isteyen ince işçilikli bir yemek. Bu da tabii Türk mutfağının aslında ne kadar sofistike olduğunu gösteriyor.
0: Evet, sizi izliyoruz zevkle MasterChef'te.
1: Sağ olasın.
0: Bu yemeği de oradan zaten biliyoruz. Peki Türk mutfağının birçok balık yemeklerinde yer alan işte lüfer, eski Yunanca'da lofari olarak biliniyor. Ayrıca yine Türk
1: Evet,
0: mutfağının
1: evet.
0: vazgeçilmez deniz ürünlerinden palamut, çipura ve uskumrunun da dil köküne baktığımızda bunlar da aslında Yunanca kelimeler. Yani Türk deniz ürünleri
1: Tabii.
0: mutfağında yemek dilini böyle yüzyıllar boyunca birlikte yaşamış bu iki kültürün ortaklıkları olarak ağırlıklı olarak Yunanca sözcükler oluşturmaktadır diyebilir miyiz? Ne kadar doğru bilmiyorum ama.
1: Elbette özellikle İstanbul ve hatta yani neredeyse bütün

0: Kayserişehir'de Osmanlı tebaası dediğimiz zaman tabii Rumların çok büyük bir nüfusu deniz kenarında yaşıyorlar. İzmir'de, İstanbul'da ve doğal olarak çoğu da meyhanelerin ve içkili lokantaların sahibi tabii ki gayrimüslim vatandaşları Osmanlı'nın. Yani onlar da Osmanlı'nın bir tebaası ve onlar da bu balık ürünlerini çok iyi kullanıyorlar. Mesela hepimizin bildiği lakerda kelimesi aslında İspanyolcadan gelen bir sözcük ve rivayete göre aslında Sefardik Yahudilerinin Türkiye'ye gelmesiyle Türkiye'ye geçiyor. Orada da tabii İstanbul dediğiniz yer büyük bir imparatorluğun adeta koskocaman bir mutfağı. Orada da bütün kültürler hem birbirleriyle iletişim halinde oluyorlar hem de mutfak iletişim halinde oluyor. O yüzden de Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan tüm kültürler ortak olarak mirası oluşturuyor. Özellikle de balık ve deniz ürünlerinde Rumlarla, Ermenilerle, Yahudilerle çok fazla ortak hem dil olarak hem de tarif olarak ortak yemek paylaşıyoruz.
1: Bir de tabii şey var, bu deniz ürünlerinin saklama yöntemleri, değil mi? Tuzlama, tütsüleme, kurutma
0: Evet,
1: gibi.
0: evet.
1: Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
0: Tabii ki yani bizim kültürümüzde tabii en bilinen az önce de söylediğimiz gibi lakarda. Ama onun haricinde başka pek çok da ürünlerimiz var. Lakarda palamutla başlayıp torik olduğu zaman yapılan ve doğru bir tuzlama tekniğiyle yapılan bir ürün. Biz Sidney'de onu mesela bu sene yapmaya başladık inşallah. Sidney'deki ilk düzgün lakardamız bu sene Sidney'de yaşayan Türkler için de yemek ve tatmak mümkün olacak. Aynı zamanda çiroz da çok önemli. Ben çirozu da çok severim. Bir tütsüleme ve kurutma. Bu sadece bir saklama yöntemi değil. Aynı zamanda da lezzeti yoğunlaştırma tekniği. Yani uskumru gibi aslında çok da tercih edilmeyen bir balığı kurutarak ve bütün lezzetlerini yoğunlaştırarak çok güzel bir meze, çok güzel bir lezzet haline getirebiliyorsunuz. Tabii bu sadece İstanbul'a, Marmara'ya özgü değil. Hamsinin kurutulmuş halleri var. Ege'deki tuzlu balık geleneklerimiz var. Bunlar da sürekli olarak kullandığımız turşulamalar ve değişik teknikler.
1: Bir de pişirme teknikleri var, değil mi? Haşlama, buğulama, ızgara, fırınlama gibi.
0: Evet,
1: Tabii
0: evet.
1: bu ürünlere göre değişir ama siz en çok hangisini tercih ediyorsunuz ya da dinleyicilerimize hangisini öneriyorsunuz?
0: Ya zaten yani Sidney'de restoranımızı ziyaret edenler bilirler. Biz açık ateşi çok seviyoruz. Yani o yüzden de ızgara benim için bir balıkta en tercih edilen yöntem. Tabii doğru balık olması lazım, yağlı balık olması lazım. Özellikle Avustralya'da çok şanslıyız çünkü okyanus balıkları ızgaraya, mangala çok iyi geliyor. Yağlı balıklar ve büyük balıklar olduğu için. Balığı ben mesela bir et gibi veya hatta bir kuzu gibi veya daha çok sürekli olarak soslamanız, değiştirmeniz gereken tavuk gibi görmüyorum. Yani bence iyi balık pişirmek demek balığı öne çıkarmak. Balığı hiç manipüle etmeden balığın tadını alabileceğiniz şekilde pişirmek bence balığı pişirmenin en doğru yolu. Eğer balığı çok fazla sosluyorsanız, çok fazla özellikle bizim Avustralya çok aşina olduğumuz Asya kültürlerindeki gibi soslarla buluyorsanız, balığın çok iyi olmadığı anlamına gelir bence. İyi bir balık olduğu zaman onu çok fazla manipüle etmemek lazım. Özellikle yine Türkiye'ye dönersek lüfer gibi, kalkan gibi çok kaliteli balıkları bence son derece basit bir şekilde mangalda yapıp servis etmek en doğrusu. Ama tabii insanlar bundan bazen kaçıyorlar. Çünkü teknik olarak diğerleri kadar bir tavada yapmak kadar da kolay değil.
1: Peki Avustralya'dan hani buradaki balık kültüründen konuşmuşken, bahsetmişken mesela burada en çok dinleyicilerimize tavsiye edebileceğiniz balıklar hangileri? Avustralya'da okyanustan çıkan balıklar açısından düşünecek olursak.
0: Şimdi ben tabii Fish Market'ta da yeni restoranımızı açtığımız için Fish Market'ta çok haşır neşir oldum. Yani çok da çok daha iyi biliyorum. Bir de öğrenme sürecinin içine girdim. Aslında ekonomik olarak da Türkiye'dekilere çok benzer küçük balıklar var yani. Buradaki işte bizim İngilizcelerini söyleyeyim. Whiting'ler gibi, uskumrular gibi, sardalyalar gibi balıkları Avustralya'da da bulabiliyoruz. Büyük balıkları zaten bulabiliyoruz. Herkesin bildiği baramandiler, snapper'lar zaten Avustralya'da son derece yaygın. Fakat küçük balıklar da artık bulunabiliyor ve de çok daha uygun fiyata bulunabiliyor. Yani ben Fish Market'a özellikle yeni Fish Market'a gidebilecek herkesin gidip o küçük balıkları da orada denemelerini, evlerine alıp da yapmalarını istiyorum. Çünkü hem inanılmaz bir besin kaynağı hem de birazcık da Türkiye'ye olan nostaljimizi gidermek için güzel bir yoldur yemek.
1: Evet, Türkiye'de özlediğimiz balıkların tadını belki böylece yakalayabiliriz bu sizin saydığınız balıkları.
0: Evet.

0: Mesela ben baramandıyı çok seviyorum. Avustralya'da benim en sevdiğim balıklardan bir tanesi baramandı. Çok güzel nedense o bana birazcık daha yani Akdeniz kökenli bir balık olmasına rağmen bizim buradaki levreyi ve Akdeniz kökenli lezzetleri biraz andırıyor.
1: Peki gelelim hepimizin çok sevdiği hamsiye, Karadeniz mutfağı.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Hamsi tava, değil mi? Neler söyleyeceksiniz hamsiyle ilgili?
2: Hamsiyle ilgili tabii ben yani bir Avustralya ile bir program yapınca ve hamsiyi konuşunca ilk olarak aklıma herhalde toplumun çok iyi tanıdığı Doktor Yaşar geliyor. yıllardır ben oradayken de Yaşar Bey'le, Doktor Yaşar Bey'le her zaman hamsi ne zaman gelecek, nereden gelecek sürekli konuşurduk. Ve o da çok iyi, o da çok bir destek olurdu yani nereden getirelim, nasıl yapalım diye. Şimdi çok daha şanslıyız, donmuş da olsa.
1: Geliyor,
2: artık evet. Hamsi geliyor yani Türk, evet. Türk tedarikçilerimiz onları getiriyorlar. Ve dolabınızda istediğiniz gibi saklayıp istediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Hamsi müthiş bir ürün. Yani dünyada bence en güzel küçük balıklardan bir tanesi. Basit gibi görünüyor ama iyi yapmak çok zor. Yani bir kere dondurulan hamsinin hemen taze dondurulmuş olması lazım. Ama genelde o konuda pek bir sıkıntı olmuyor. Mısır unu kullanmamız lazım. Onu Avustralya'da bulmakta bazen zorlanıyoruz. Yani özellikle bu Meksika, Latin Amerika pazarlarında bulduğumuz mısır unu, sarı mısır unu her zaman için bizim beyaz mısır unundan daha iyi sonuç veriyor. Yağın sıcaklığının doğru olması lazım. Yani zaten Karadeniz'in bir kültürü aslında yani sadece yemekte değil, müziğinde var, günlük hayatında var, ekonomisinde var. Yani çok özürüm bir bölgenin kimliğini hamsi kadar iyi temsil edebilir. O yüzden hamsi çok değerli bir ürün ve orada da artık ne güzel ki bu hasreti dindirebileceğimiz şekilde donmuş da olsa geliyorlar. İyi bir hamsi tavanın en önemli özelliği dışının çıtır, özellikle o mısır unuyla yapılmış bir şekilde çıtırlıkta ama içinin de yumuşak kalması. O yüzden tavanın derecesi çok önemli. Genelde ben mesela gelirken çoğu Avustralyalı Türk hamsi tavası çok istiyor benden. Yani tavanın kendisi de aslında çok basit bir tavadır, o bilirsiniz. Ama hamsi yapmak için çok daha lezzetli yapar. İnce olduğu için altı, diğer tavalar gibi olmadığı için. Ama yanında basit bir rokayla ve kırmızı soğanla bence dünyanın en güzel sokak ve ev yemeklerinden birisi hamsi. Bir de tabii diğer balıklara göre daha da ulaşılabilir. O da çok önemli.
1: Hamsi tava satan yerler var bu arada, onu da söyleyeyim.
2: Çok güzel, çok güzel.
1: Ben buldum mesela bir tane bir Türk shopundan. Evet, aldım öyle bir tava. Ama henüz hamsiyi denemedim. Şeyden çekiniyorum biraz Tamer Bey. Yani donmuş ya, onu nasıl çözdüreceğim? Çözünce hani o lezzeti yakalayabilir miyim? Biraz ürküyorum. Çözdürmeyle ilgili, o buzun çözülmesiyle ilgili var mı bir böyle kritik bir bilgi bize verebileceğiniz?
2: Tabii. Yani ne yapmamanız gerektiğini söyleyeyim. Suda çözmeyin. Çünkü balığın bütün lezzeti suya gider. Pişirmeden zaten bir saat önce falan bile çözseniz tamamen çözülmesine de gerek yok. Hafif bir buzu da kalsa onu yani pişirerek çözmeniz çok daha mantıklı. Ama öyle çok uzun uzun, çok önceden olmasına veya öyle sıcak su falan sakın dökmeyin özellikle. Çünkü hamsiyi haşlarsınız, ondan sonra tava gibi olmazsa da haşlama gibi olur. O da çok keyifli olmaz. Bence hamsinin de aslında bütün deniz ürünleri, donmuş deniz ürünlerinin en büyük düşmanı su. Suyla yapmayın. Benim mesela burada bildiğim özellikle bazı diğer donmuş ürünlerde deniz suyuyla çözüyorlar. O da çok enteresan.
1: Çok ilginç. Şey. Evet.
2: Eğer denize yakınsanız alın bir kova su veya ne bileyim bir su termosunuza doldurun. Onunla çözün. Böylece o tuzluluğu gitmez. Tuzluluğu da içinde kalır. Tabii ondan sonra çok iyi temizleyin ve pişirin.
1: Evet, yani bir saat önce çıkarsak yeterli diyorsunuz.
2: Fazlasıyla yeterli. Bir de suyun içinde değil. Bırakın kendi kendine çözülsün senin bir yerde.
1: Sonra da mısır ununu bulayım tavada tavasını yapalım diyorsun.
2: Tabii yani öyle tamamen yumuşamasına da gerek yok. Tabii kılçıklarını çıkaracaksanız biraz yumuşaması lazım ki rahat çıkartın. Ama eğer kılçıklarını çıkarmadan yapacaksanız zaten direkt mısır ununu bulayıp kurulayıp mısır ununa üzerindeki yani buzu çözüp ondan sonra yapabilirsiniz.
1: Peki şefim, bu haftaki söyleşi için de çok teşekkür ediyorum ve 15 gün sonra görüşmek üzere, size iyi günler diliyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Bütün Avustralya'ya, Avustralya'daki tüm toplumumuza sevgiler.

0: Bu lezzetli röportaj için hem arkadaşımız Negin Kılıç hem de şef Sömer Sivrioğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
4: SBS Türkçe'ylesiniz.
0: Sayın dinleyiciler, sırada spor bölümümüz olacak.

FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 10 gün kaldı. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ortak düzenlediği kupada ilk maç Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle 12 Haziran Cuma sabah 5'te başlayacak olan Meksika-Güney Afrika maçı. Türkiye ve Avustralya ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ve ayrıca Paraguay ile beraber D grubunda mücadele edecek. Türkiye ve Avustralya'nın ilk maçı birbiriyle Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle 14 Haziran Pazar öğlen 2'de başlıyor. Avustralya Erkekler Futbol Milli Takımı yani Socceroos kadrosunu açıkladı. Geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri Christian Volpato'nun son dakikada İtalya yerine Avustralya Milli Takımı'nda oynama kararı vermesiydi. Volpato hem İtalya milli takımında yer bulamadığından hem de İtalya'nın Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesinden şikayet ediyordu. 26

0: Advertising.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Bilirsiniz. SBS On Demand'de şimdiden kapsamlı Dünya Kupası tarihi, efsanevi maçlar ve belgeseller bulabiliyorsunuz. Toplum takımlarımıza bakacak olursak Victoria Premier Ligi'nde mücadele eden Anadoluspor, Hume City bu hafta evinde South Melbourne'la 1-1 berabere kaldı. Anadoluspor ligde 3. sırada. Victoria Premier Ligi 2'deki Hilalspor, Wirralsee United evinde Goulburn Valley'e 1-0 yenildi. Eyalet Kuzeybatı 2. ligindeki Albion Türk Gücü Albion Rovers evinde FC Strathmore'u 3-2 yendi. Eyalet Kuzeybatı 3. ligindeki Çağrıspor Dallas City'de deplasmanda Hoppers Crossing'i 3-2 yendi.

Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce öne çıkan haber başlıklarını tekrar hatırlatmak istiyorum size. Koalisyon tek ulusa verilen birincil oy desteğindeki artıştan endişe duymadığını söylüyor. Biliyorsunuz en son anketlere göre tek ulus İşçi Partisi'nden bile yüksek birincil oy desteğine sahip. Queensland Başbakanı protestolar arasında Olimpiyat Stadyumu projesini savunuyor. Türkiye'de ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrasında Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlıyor. Sayın dinleyiciler, yarın salı yayınımız yok. Yarınki hava durumunu da size paylaşmak istiyorum. Perth yağmur azalıyor 19, Adelaide yağmurlu 18, Melbourne yağmurlu 17, Hobart yağmurlu 13, Canberra yağmurlu 13, Wollongong yağmur azalıyor 20, Sydney yağmur azalıyor 21, Newcastle yağmurlu 21, Brisbane güneşli 24, Cairns güneşli 28 ve Darwin genelde güneşli 30 santigrat derece olarak öngörülüyor. Evet sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bugünkü parçamız Özge Fışkın'dan Gece.